Tavun başında fırın, turun uşaklar durun. Tavun başında fırın, durun uşaklar. Çıldığımı yalayayım, sonra ben yer durum. Çıldığımı yalayayım, sonra ben yer durum. Koşarım.